0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü böngül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abond Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına mal

Da malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol körsötüp, jumuşka orundaştıruu teyleesi jönünde ulanma lenyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumattarın uşundan eele alasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların birbirine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

havanın temperaturası 24 Celsius gradus sıl 31 Celsius gradus ısık, çıkıştan sıdırım gel yürüd. Joğurda var aynan aldın, malumatı tonuzlar. Bugünkü jañılıktar beribiz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul jolku beribizdeki makalalarda otorgondor Begimat Ahmat, Roza Kızaybek, Ömürbek Toktobek. Dektorlorga Akılay Mukaşşı, Abdunur Saken, baklovçu Ömürbek Toktobek. Redaktorlorga Aşkarbay Turdalı, Gülkada Akul. Joop redaktoru Alanur Musa. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргөңүздөр келсе, Solution Thing абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, görptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Manayın tengşö. Jaýmanyň güz aralygynda temperaturanyň tömendeşine erçi adam denesiniň metabolizmi jana fiziologiýalyk jöndömi dagy akyrynday başlaýdy. Bir maal içki ajratmalardan başalamanda şu soňy ile manay çögünü geltirip çygarat. Bul wagtda manaýdy jakşy tizgindep, dostlary jana üýbülesindekiler menen köbürek pikir almaşdyryp, özün güz salkynda osuna düşürip goýbostuk gerek. Manay çökkün gezde akırın jügürü, seyildö, toga çıgı suyaktu, jakşı argalardı tandı, jakşı bolot. Dabir jagynan lechu, sumbuladan giyin gündüz kıska tün uzun bolot. Kişiler göw aldarda uykuga jakın bolot, birok öte göw uktasa kişinin roku oňaýla tüşüp kalat. Murda uktap, murda ordunan turganda kişinin roku götörünkü bolup, gaygyru suyaktularga teng talaşdyrga jardamy bolot. Ошондойле китеп окуу, музыка окуу, терең кыял сүрүү сыяктуу жүрөктү эс алдыра турган кыймылдарды көбүрөөк алып барып, жүрөктү бир жолу терең тазалоо жана жаңылоо керек. Эки мүчөнү теңшөө керек. Өпкөнү кубаттоо жүнгө чемчиликте өпкө менен күз мезгили шай келет. Лечуу. Сумбуладан кийин аба кургакташат. Аба кургак болсо өпкөнү оңой эле жаракаттандырат. Өпкө кубат алсыздаса дененин каршылык күчү төмөндөйт, оңой эле ооруп калат деп каралат. Adatta güzde öpkönü kubatodo kargaldak, bayğı, örük taneki, bal, şeker kabış, kartöşkö, lobo, şanyau, biyando, jazı, purçak, alagat, ahmor, mor, ördög ete, yozu siyaktı kurgaktıkta dümde ulaştırıp kubatta artıra turgan azıktıklardı gövrök çeş, dağı piyaz, sarımsak siyaktı açu damdı azıktıklardı az çeş gerek. Bordu kubatto. Leçu. Sumbuladan kiyin boordun kubatı çektemege uçuraydı. Bu vakit adamdın oğa ile manayı çögüp kancana kubat tepetensiz bolu avaldar görülöt. Munun konkert belgileri muayu, jürök salu, uykusuzduk, içki ajratma başalamada şu suyaktulardan turat. Göz mezgilinde boordu kubattaganda şau baysay, sabiz, kargalda kurugu, badran suyaktulardı göverek çeperse boor saygılaşusun toktotup boordun uunu kaytaru, uunu aydo jöndömün küçöytüp tabiqiyle naçar belgilerden görülüşünün saktan kanga bolot.

soğuk daireler arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştar

Doğu daireler arasında bayğucu olu jasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattu doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Эми Şinjan Radio Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Gelecek çarvalar toluq Çınjırın yetiştirü sistemasın kuruğu gerek. 15-ci 5 yıl başlalgan jılı, jer şarı tasır küçünü ye, el aralık ilim tehnikada janlıq çaratu biyiktigin başım kuruğu üçün, Şanghay gelecek çarva jarış jolun bekitip, tüzüm müzik döyüsü arkılı, çarvanı önüktürünün jan ülküsün janlıq çaratıp yetiştirip, bolocok çarvanın toqtos jan bösülörd qolu geltürüsün türkmek döydü. Şanghay'dağı ME kompüterde çalgı kerkanalarının sanı boljolu büt mamketin 3'ten 1 bölgünü eleyd. Qavarçı bul kerkanada qavar jaynap jürgende Şanghay şardık ilim texnika komitetinin kızmatısı Wang Joyao'nu uçuratdı. Azır anın ME kompüter çalgı tür direktor degen dağı bir jön jayı var. Bul toptu ökümet tarmak baş bolıp kurgan. Negizgi milde joop ketçilge, joğur ğıldat en aldıñ texnikalarga qadalıp, sapattu ilim zilde toğun tandap çıgıp, joğur tömön ağın baylığın jalgap, tabılgaların zölöşüsün türtmektü. Bul kerkananın ME jülün çalgı texnikası ME kompüter çalgı salasındağı bir janlıq çaratu, arı Wang Joyao toğındağılardın bir jolku janlıq çaratu jarışındağı baykosu, jetiştirip köbeytu arkılı, bul aldın qatardağı texnika ıldam ele tüzölüşüp koldonulgan.
1: Noğastar mı ne fikir almıştırıyor jürüşünde, alların dağı jürü jöndömün kalbına geltirüğünü tört gözmünün güte turganın sezdik. Oşanduktan biz dağı belsemdülük minin uşunda bir top texnikasın kazıp çıktık. Noğastarın but sandan ıldı karaket jöndömün kalbına geltirüsünü jardan beremiz.
0: Üzüldü tavılgalar orın aldı. Bırağı ağa layıqtu ayıqı japtular jok bolğunduktan, noğastardın giyinki maşıqtan ısı jetiş alvadı. Bül jan masilege qarata, top ulandu izgub, joğur oku jayı, kerkana siyaqtu göp jaq baylıqtar menen baylanşıp, birge ötkölge çavıl koyu arqılu, meye jülün jalgı operasiyasına giyinki ayıqıqa qaratılgan tışk söyek japtularındağı çoğu bardıqa geltirdi.
1: Ortuzdan turu oñoy boldu. Arımalı varga sıcaktarda dağı ayabay şıdır boldu.
0: Negiz izildi küştü, tavılgan önüm gaylandıru alsız, çarbalaştır orın aldıru akırın boluday talu tüyündü çeçü üçün, Şanghay şardık ilim texnika komiteti tür direktor tüzümü çıxarıp, tür baştamçısı baylıqtardı orındaştırıp, ilmi izildi, akıl kampas yaktuları biriktirip, tür izildi, teşerip tajırpağılı, göptü öndürü bütçenjirin işkaşırın toluq barıştu jalgadı.
1: Мурда тек гана бир тажрыйба гана түшүнүгү болсо, анда Шанхай илим техникада жаңы сыраттуу экологиясынын колдоосунда алар биздин изилдөө өндүрүү жасабызга катыша алат. Жаңылоо бүт барышын камтыйт. Анын үстүнө көптөгөн алкаларда алар билесилүү түрдө биздин байлык табуубузга жардам берет. Илимизилде тобуз иштемекчи болгон техниканы ылдамдык менен түшүмгө айландырабыз.
0: Азыр Шанхай алты чоң келечек чарба багытын мелжеп, 20дан ашуун болочок чарба ишкелей жарыш жолун тандап чыгып, 20дан ашуун түр директор тобун куруп, айрым-айрым ME компьютер жалгоо озу, квант эсептөө сыяктуу салалар da texnika ötkölüne çavul koyu jana çarba jetiştirüge jooptuu boldu. Bu yıl Şanghay 19 joğur sapattuu köbөйткүч orundaştırıp, jalpı gölömü 15 milyar yuan gelecek çarba korun kurup, keremni çarıktık sıyaktuu salalarda gelecek çarbalar çoğultu rayonun kuruğun kozgotup, texnikada bösüp ötü, tabılgalar dönümge aylandıru, çarbalardı orun aldıru jolun ansayın şadırlaştırdı. Bu yıl aldıñkı jarım jılda Şanghaydın gelecek çarba salasında jalpı 200'ge jakın ilmizildi tabılga sarastaldı. 2027 jılga barganda bir türküm aldıñ katarda Odaru münözdü texnikalarında bösü jaralıp, 20 aylanasında bolocok çarva ekologiya negizgi jetekçitibinde kerkanan jetiştirüüge atsalat. 2030 jılga barganda bir kança stratiyalu jaŋdan güldöngön çarvalardı kalıptaştıruun törtmöktöyt.
1: Şanghay 15-ci 5 jılga bet alıp, gelecek çarvalardı başım jetiştirip, tür direktorlor tobun uyumdap kurup, büt çinjirdi başımdatu, büt karajatı jöndöm ügaranı görnüktöndürüp, negiz izilde texniket gönlü çabıl koyu, çünüktü rastu, aralık sınaktan önüm gaylandıru, maydan görünüş koldoonunun büt çinjir jolun tizmekte tutaştırıp, gelecek çarvalardın başım çoğulup, Kırdal jaratasın türtmekte ödü. Tamojna baş mekemesi bugün jaraylığın en jaŋı sanduğu maalımatta körsötülsünçü, bu yıl aldıñkı jetayda mamlekedibizdin jük sooda import-eksportu tarıhta okşoş mezgilde algaç ılı 30 trilyon yuandan artıp, jakşı artuu kurdalın ulandırgan. Tamojna statistikasına karaganda bu yıl aldıñkı jetayda mamlekedibizdin jük sooda import-eksport jalpı narkı 30 trilyon 130 milyard yuanga jetip, okşoş mezgildegden 17.3% artkan. Munda eksport narkı 17 trilyon 440 milyard yuanga jetip, 14% artkan. Import narkı 12 trilyon 690 milyard yuanga jetip, 22% artkan. Импорттун арты уламдыгы экспорттон 8 поинт тез болуп, мамлекетибиздин белсемдүүлүк менен ачып жүйөрүн кеңиртип, импорт-экспорттун тең салмактуу өнүгүүсүн төртмөктөгөн көрүнүктүү өнүмү айгинеленген. 7-нчи айда импорт-экспорт суммасы 4 триллион 660 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 19.2% арткан. Тышкы сооданын көп кайнарлуу калыбы уланды бекемделген. Мамлекетибиздин 180ден ашуун мамлекет жанын район менен болгон импорт-экспортунда артуу сакталды. Мында бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер менен болгон импорт-экспорт артуусу 15.5%. Эпектеги башка экономика кетулкулар менен болгон импорт-экспорт 21% артты. Алдыңкы жетайда механика, электр түшүмдөрүнүн экспорт толусу 21.2% артып, бүткүл экспортто элеген салыштырмасы 6.3%ден ашты. Ошол менен бирге механика, электр түшүмдөрүнүн импорту 29.7% артып, айыл чарба түшүмдөрүнүн импорту 7.4% артып, жер шарындагы ансан көп чыгаан сапаттуу түшүмдөр жүнгө базарларына басым кирип, жүнгө өнүгүү мөрттөрүнүн ортоқ баарланды. Алдыңкы жетайда элдик керканалардын импорт-экспорт

Şinjan radio televiziya stansiyası Sulu Şitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, atto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuç olucu salı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.